Khan. Young Murder, I'm a Don. Shady cut for the year, have a Don. Girl, catch me, name label a Don. Oh, daily cards, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.